Gördün meraklıysa bu satıp diyoruz. Evet, sorry for the delay. Could you give